0: FM yine sürmek yevmek.
1: Claude Debussy, Patkirner, Aracin Tetriz, Katarume, Arturo Benedetti, Michelangelin, Dashnamur.